0: Radyo stansisi. Hazır, etli geldi haberle programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, etli geldi haberler programımızla anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 10 ayının 4 günü, yekşembe, dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 24 günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulganlığının 77 yılını tebrikleş boyunca kütüleş yığınıda kılgan muhim sözü Abdonom rayonundaki kadırlar amma arasında kızgın inkas qozğıdı. Köpçilik bir niyeti itibaklaşıp uda köreş kılıp, Jonghua'cı zamani vilaştırış uluğvar işlerini üzliksiz algı sürdüğalıqını bildirdi.
2: Devlet bayramı mezgilinde Abdonom rayonundaki caylar mol rengdar faaliyetlerini ötküzüp vatanını medhiyelep, Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikledi.
1: Devlet bayramı mezgilinde Şinjan Tömür Yolu'daki kadırlar, işçi hizmetçiler iş orunda çın durup yolcularının bir hatar ravan seferge çıkışıga hakiki kapalet kılmakta.
2: Dövletimiz tunca kettim tarım oymalıqının gərbi şimalıda 8000 metr çoğunqırlıqtın nefi tasıl kılgıcı tağ cinsini aldı.
1: Abdonom rayondaki caylar dehkancılıq peytini çın tutup, molosul eliş asasını puhtılaş üçün közgü buğday teyirikçılıqını omumizlik kanat yaydırdı.
2: Altın köz pəslidən Şinjanda öz abdomobil sayahiti qızgılıqı sicil açdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikleş boyunca kütüveliş yığınıda kılgan muhim sözü Abdonom rayondaki kadırlar amma arasına kızgın inkas qozğıdı. Köpçilik yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafına teximu zic uyuşup, bir niyette ittifaklaşıp, uda köreş kılıp, Jonghua'ca zaman evlaştırış uluğvar işlerini özüksiz olgı sürüdüğalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping sözüne yeni devir yeni seferde duç geledigan fırsat ve hırslarını közde tutup, eniq taleplerini utturğa koyup, muhim körsetme verdi.

0: تیرش، تپراق ترکیبی اولچه پریتسپلک اوغتلاش، شورلک یارلرنی یاخشلاش قطارلک ایلگار تکنیکلرنا عمومیلاشتروب دهقانلرنی تیرش سپتنی اوستریش کی یتکلب تیرش تنرخنی تولتدی. خوشت ناحیهسی 28 مین مو یرگه کوزگی بوغدای تیرشنی پلانلدی. خوشت ناحیهلیک یزی ایگلیکی یزی ایدارسنینگ آگرونومی شندای Növətdə nahiya boyunca közgü bağday terixçiliqinin axırlaşış basqışıqı kirgənlikini bildirib bundaq dedi. Keyin qədəmdə buğday maislərinin önüb çıxış əhvalini sıcıl ızlap gözdəb, kesəllik və aşarat ziyininin aldın eləş. Etiz pərvişi, qıştın ötüş, soğuqdın müdafiyəlniş qatarlıq davamlaşma mülazimətlərini yaxşı işləb, nahiya boyunca közgü buğdayının qıştın bixətəri ötüşü, Болық өзшіге әр тәрәплімі қабал әтліқіліп, келәр елі ашлықтың мол осыл елішқа бұқта аса салымыз. Ақсу ұлайтыда күзгі бұғдай теріқчіліқі омымызлік қанат ейдірілді. Нахия, шәһәрләр юқры өлчәмлік етізларға ашлық теріш неспітін ашырып, құрыны қысқартып, түпні көпәйтіш, көп қыл зыраатны кіріштіріп теріш. Төжіпіліп теріш қатарлық техникаларыны зор күшпілі омымлаштырып, езігілік техникаларыны етіз башлырғы чонқыр чөкіп, әгішіп, етекчілік қылышқы тәшкіліп, 10-інші айның отырда теріш вәзіпісіні тамамлаштым өлчәрілді. Онсу нахия сірекі ез базарлар әла сүпәтлік етізларыны мәқсус күзгі бұғдай үлгі теріқчілік районы қылып айырды. Onsu nahiyelik yezgilik texnikasını umumlaştırış merkezinin muavin müdiri Ghenigül İmin Mındak dedi. Shindong 22. nomor, Jinfeng Yuanmei 2. nomor, Anongdong 6. nomor qatarlıq yuqarı osullıq, naçar şaraitqi taqabılcan sortlarını aldın tallap, asasi oğıtını yeterlik berip, muhafiq zışlıqtı teriş, soğırış bilen oğıtlaşını bir gevdiləştiriş texnikasını qollanıp, muhafiq paytı terip, sağlam mayıslarını yetiştirip, közgü bıqdayının sağlam özşigi küş qoşımız. Куча шәһәре, Уштурпан нахиясе, буғдай белән қонақны, буғдай белән лазны кириштырып териш әндесене умумлаштырып, кәң вә тар курды териш белән адәтки теришне берләштерүш шәкленне мас кадамны кулланып, бер ярдан ике хил осыл элеш, тәннәрхне төвәлләтеп, үнемне ашырышны максат кылды. Уштурпан нахиясының яңа ават есирке дехкан Алиҗан Әхмәт мындах диде. Bu yıl buğday bilen konaq, lazını kiriştirip teriş yeni endiyesini kollandık. Nahiye bizge ala süpetlik buğday sortını tavsiye kıldı. Yine dehkallarının nep yetkizüş yardan pulladan bahirmen kıldı. Yezgilik maşınları bütün ceryallık maşınlaşkan meşgulat kılıp, vakit hem küşne tecep kaldı. Kiler yıl mol osul ilişki işençimiz kamıl.
1: Stansımız muhbiri Can Yen haber kıldı. Abdonom rayon bu yıldan başlap, otur haldın yukarı derecede hacetedin çıkılmaydıgan yaşanğallarga kütünüş mulazımeti istimal yardım pulu tarqıt berdi. Hazırgıca Ürümçi şehri cemi 14 milyon 600 man yuan yaşanğanda kütünüş mulazımeti istimal bileti tarqatdı. Bu yıl 92 yaşı kirgen Li Jinhe otur hal hacetedin çıkılmaydıgan yaşanğan kişi bolup, Yıl boyu öyde kütünüdüğün bolğaşka, kündelik turmuşta haldın xəbər alıdığın öy xizmətkarğa muhtaj edi. Perzentleri yana onunğa aparatının yaşanğanda kütünüş mülazimət türünü elib bərdi. Li Jinhe'nin oğlu Li Bo muhbirğa, yaşanğanda kütünüş mülaziməti istimal yardım pulu bolğaşka, hər ayda ailinin nurğun yükü yenikligenlikini eytib mundaq dedi. Ayda 800 yuan yardım pulu tarqıtıldı. Bu pul bizning parvish qilishimizdagi noyati cho'ng masalani hal qilib berdi. Uyga kelib mulozamat qildi. Ya'ni dadamning badanini uvlab, chechini yasab, yana bir qism asosiy parvishlarni qildi. Bu oilamizning iqtisodiy yukini haqiqiy yengillatdi. Shinjang bu yil 1-oy ning 1-kuni tunji qetim o'tir holdan yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga yashanganda kutinish mulozimati iste'mol yordam puli tarqitish turini yo'lga qo'ydi. Shartga uyg'un keladigan o'tir holdan yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga elektronlik iste'mol belati tarqitib berildi. Bu xalq ishlari tarmoqlari aniga olgan apparatlarning yashanganda kutinish, oilada uy kechi berish, mahallada kutinishdan iborat 3 turlik yashanganda kutinish mulozimat haqqini to'g'rilab chiqirib etishga ishlatiladi. To'g'rilab chiqirib etish nisbati odatda yashanganda kutinish mulozimati iste'mol summasining 30% dan 60% gacha. Her bir kişinin her ayda toğrulab

0: Kichik, Long Köli qatarlıq mənzara rayonlarda sayahatçilər lıq doldu. Kızıl Yar Tianşan Çoğun Cilğisi mənzara rayonadaki Tihyar Qəhvəxanası koridorada dövlət bayrağı aldıda sürətki düşümən digən daqa cay təsis qılınıb, Nurğun sayahatçini Kızıl bayraq aldıda sürətki düşüb xatır qaldırışqı cəlb qıldı. Guangdongluq sayahatçı Çin Su Shen
1: Şimdi amalınız var mı? Ayap işlesi nasıl bulundun? Turpan'dan yol içiyor bir eve sen tünö gün Turpan'a kelgen Turpan'dan havası uçok yolla şüncelik ravanda bu kaypa kormaydın Turpan'a bir eve apsız da sayahat kılıp he. Şuna kılıp başkala açıyor başkala kanda kayaladı sayahatladı bu kit parçala kanda sayahatla kılıp digendek. İlk otalmığa maşına men otal durup bir ay saklap dursa men de otal durduğun nesip adep Abdusalamcan. Şundan ondan gekildim şu Abdusalamcan acayip mi yak şu bal, çoğun bala. Mana numarını evet yeteyle bir ola kılışına bir. Hazır hem de kandıgırak buldu bir arada bir 4-5 minut ütüp kaldı şundu mu bir. Bir 174'nin bir ayısın bana telefon kılmadı de hep makyonlu bir 20 buket misin bana bir telefon kılıp ağlığını hiç ütüp koymuşsak olmaydı. Şuna mı? Oho, iş kılıp. Abdülhamit efendim.
2: Bir ücretini tutup, diyerken yol süre, diyerken nahisinin Hopkumra seyahat rayını bu sıra yıllar, rava, nava, yakşı.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Diyerken de mava şununda yakşıydı. O bir de mi uçuru bir yaptım da video evet.
3: Doşengül yakşı mı, olcun yok havri.
1: Aha.
3: Ma yolda üzemiyorum, kız git bana, yollar avan.
1: Yollar razı ravan ki aldığınız bir

0: Ana o bu güzel etrafla yollar avan diye uçurun boyu git evet domuna rahmet. Can Kizer.
1: Kırımçıda yolu sürem az teyvelli o her şu taraf duravan kına.
0: Makul buldu rahmet sizge şunu lan Nurtayka.
1: Roşengül Kulcu'da yol kışıyorum. Nılkımalı yollar ravan kesme. Roşengül sızırlam. Sordum onun akşını koyup bırakın.
0: Ne?
1: Başırcan bir demirden bana hoş yakmaydı zaten.
0: Tan hoşu yakıp anlaydığın Roşengül depsiz de ha Nurtayka. Hotan şehrinin arkası yolda rava. Maşinamga bir ayal çıkan idi. Akşam yoldaş uyu kaytmagan çeyi bakken telefonda tıllap yoldaşını. Radyonun ovazını obdan anlayam demcim o. Aş ayal vakırap tıllap dep. Cüret efendim şuna uçur yollap. Şu hem de o kaytmagan boğan diken açık geldi dem. Tıllaydı dem de yoni. Şu kapılaydı hem de. Acep mi obdan uyu kaytmadınız? Yoldaşın bunun diken devamlı uyu kaytman. Dep amdanda çıraylık gekıl bulmaydı o vakitte. Şuna mı? Yolun senden aldıları yolla şunda aravandaydı Ekberkam Guanghoy, öz alka.
1: Dağla, Suliyen, Çanlıoyen tarafından yolla aravand kendiler için diyorum.
0: Ey makul buldu rahmet sizge. Ürümçi Daven tarafından neyim boptu? Her bir küçük aslan bayi diye bakıdık Allah bu sıvı yirmedeydi İmrancan. Ürümçi Daven etraptı ki bu aslan, navadem muşunda bir aslan bir kıvalay deydiğen dostla apkasanla. İmrancan'ın telefon numarını evet birimiz bir bir kıvasanla buludu cümü. Ürümçü kaçan par birdiken dep. En par biriş hizmetler şu 10'dan 15'i geçi bu ağırlıkta buludu adette par birdiğin hizmetler. Buradılcan. Şunu oğlan par birdiğin küllem az kaldı mı he? He Abdurrahman bana uçur yollaptı Abdurrahman ka depsini şunda deydi hem de mi Abdurrahman oku depti ki bizim oku dedik hem de oku emes mi ya bizge. Şunu lan rahmet sizge cümle o taraftan kilip galibiyet yoldan kilip alaydan hem de otaldırıp verdiniz Abdülkabir buna ait hoşup gitti. Bu biz gibi kıgan hem bir yardımınız desek mi buldu Abdurrahman? Kendimiz mi hem de Abdurrahman efendim? Rahmet işleriniz yakışı bulsun. Siz gibi Akmer Vahit'te onu yakı görüşlerden bir eylece. Telefon numaranızı, isminizi yazıp evetten. Ama yenfen çağında nimetsi ba, aşı uğrunu ba. Miyafen çağını bilsiniz o aşağıda Akmer Vahit'in setiş uğrunu ba aşağıdın evasınız buldu. İşki dükkan baş kaysa kırsanız biz numaranızı evet koymaz aşağıdın evin amcı mı? Kelmen dep kemedin dep bir nakşı vattı. Kiler yarı dep kelmedin. Bay anlığan da kıldık aş nakşını. Taksiye dep şunda keypiyatımda bir yukur kütür olay diyentim aş nakşını anlap dep. Çokum aş nakşını anlısınız onun dikin keypiyatınız yukur kütürüldükken de başka nakşılar da kütürülmemdi. Ben Vancago'nun Canuvu Kızalık geldim yolla şüncelik ravan diye uçuruna keşmiş eve atıp durdum. Hayırlı seher, ma turgun navay ma uçurunuzun kaynın okunçup kanda yüz koyduğunuz adam korktu. Şama uçuruna aldıyım iş taptı da huyvendana aldıyım uşa atıraplam yolla şunda ravan kencime hazırmış uçurunumu tapçırıp aldık. Andın Meryem Gül mü uçuru yollaptı mı? Üy işlerini kıgaş anlavatımız de uçuru yollaptı. Rahmet sizge cümle. Şarkı ayla mı yollur mu? Hazır. Ravanki hazırca. Hoş kadirlik dostlar anlavatkınınla ettikeli yollarınızı bir semra programı seyemdi. Programımızın şu Optimobil Kulubu paliyeti katnaşkan uğrun bulsa. Mulli Grin Abdullari. Namı kulaktan kulakı yetken pulunuz neticeydiğen Esil Abdul Mulli Grin Abdullari. Andan programımızın ki en esil tem paliyeti katnaşka uğrullarının birisiymiş şu Akmer Vahit Unya görüşlerini işletip Feride Alan'ın hayatı kızgın kütüb atkan mihmalları maşkansı. Yeni bir uğrun bolsa Adıl Dasa'nın udildiki Şiyu Dodoşya. Şiyu Dodoşya bir baktığına mı? Onun için yine Pesil şirketindeki yeniden bazağı sılıngan Pesil Ram işçimliki. Pesil Ram işçimliki. Pesil ram işçimliğin içip boğandaki ağızda keşkilik kodunu savma kılışını herkes unutup kalmalı dostlarım. Bu şu Ahmetcan tukallarım deydiğen nakşoz koyup ersiniz öptükken bu şu demağın günde de. Hiç kısı yok durgunda bay. Kime külüv ettim ha uçuyoruz ne belki bizden o nöbetçi muherrim külüv etken bu iş mümkün. Sileminin de uçuru yüzüp koyup diken mi durgunda bay. Şunu lan tukallan sığınıp sizde Ahmetcan he. Biz unakçılan koygan bilen o tukallarınız anlamdı, anlamdı ya. Şunu lan Abdurrahman efendimge Akmer Vahit un yağ görüştürdüm mukafat kılımız et.

Qadirlik do'stlar, anglayotganing aytganlik, yo'llaringizni biz Samra programmasi endi olsa programmamizni yana davomlashtiramiz. Do'stlarniki uchurlarga qaraymiz. Abdurimka. Ey, ma'qul bo'ldi. Rahmat sizga, jumi. Abdurahmon apandi, bunday bo'lsa shu oshadan yuvasangiz bo'ldi. Men fen chaqdik Ahmarvayt setish tukun o'rindan juma shag o'tgan chaqda biz nomeringizni Evet, koyumuz el programdan çıkanda. Maytak uçağı taş yolunu şu 10. ayındaki 8. gün takaydık yani Nurdun Niyasin efendim. Mahiri darığı gel kılın ha. Samsak yemişsin kim etti kendi samsak yedi bu balı samsakını gor oyun diye. Gordek yavatıdı. Ya birisi bilen gep dalaşkan vandı. Derizin içi etse mi ak mı de. Acayip yap git pardı. De. Nimemdi bu et. Дегенде гору орнады онда биз биз самсак yap кетпагандамды. А?

0: Merhamet kısanla bulutucu mu? Nur ustam.
1: Mevhacı yollarımı koşuyoruz. Hava meşrup az kalsan normal gazları geçerek kımaşıyor.
0: Makul buldun rahmet sizge. Ablikim ka.
2: Her şey gel. Ne ala koç bir de reşime kesinlidir ba. Gel kol diye. Aşkını ver. Hadi yoldurlar şimdi. 5-6 adam. Alnımızda tekrar verip oğan. Yüz koydun sütçük ya. Şimdi ona ben yüz koydum. Bir ne anlata. 80 koydun kırıp koldun çıkırıyorsaydı. Sen makul diye. Sen kol doktan yaptı. Şimdi ona diyemsin. 80 koydun.
0: Anda az tüggen bu senin imenden sonra istiyor ne? Ayrıdırım yokur süratik yollar yollar avan digen uçurna bayi git evet tüller. Rahmet likin cümü ablikim kasılar gen köp rahmet ha? Her tarafın aşında bir yardım kapın başkalarına azdır köptür bir kıyınçılık kıgım elhem bula alıgan bu sanla. Yakşı. İşlerinle yakşı bulsun silahın mı? Kaşka oytak taş kurgan sayıat ki çıkın Allah oylaşıp çıkın Allah cümü yoldum aşılla. Bek köpken Tosuluş neçe 10 kilometr. Sözlüp gitip de deydi Bilal Tur taksi. Kaşka oytak taş kurgan sayar ki çıkıdık Allah. He sayar ki çıkıdık Allah. Ondan olsa oyluşup çıkan ama yollarda tosuluş bakken deydi cümü.

0: Aşu 8-sıla, 8-sıla axırlaşdıqan ihbarı hazır bir qarayılıcımı eniq biz haqsız dep qoyub ayada qaladığan bolup qamsın. Çoğu maşınlarının çağı qeytilip kese veşi iş çıxdıqan qo ot yenip lazırma bu kuy qansu da şında oldu. Deydiğiniz. O şında oldu şu alamet bir avaz çıxıdı o yedin. Avaz çıxıp iş çıxıp ayada. Qashqa g'arbiy yo'li qo'yish yo'lnishdagi yo'llar shunda ravon degan uchurni to'g'ri taksi ro'zjon avatibdi. Mashin ko'rgazmasak men badim to'g'ri kelishib qo'yib olgan haqsiz kirib ko'rib chiqqan deydi juma Gulnoza baba haqsiz ekan a haqsiz ko'rib chiqsangiz bo'ldi ekan to'g'ri kelishib badim deydi go to'g'ri kelishib qo'yib olgan haqsiz ko'rib chiqdim deb shunda deydi shunolan u kuy gavsu tarafma qaysi yo'nalishda 6-chi kelin ashni bir depasingiz umamda qaysi yo'nalishda shunda oldi. Onun başqa qadirlik dostlar, yeni bir uçurni yetkizsek, ma dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilində nopus işləri kəsbini bicirişdə həm də quruq qatırab yümən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilində Ürümçi şəhərlik qonan idarəsi nopus işləri kəsbindəki bicirilish vaxtını uzartıb, xalq qolaylıq yaratış mülazimətini yolğa qoyub, şəhər əhalilərininki bayram dəmiliş günlərindən faydalanıb nopus işləri əlaqələri kəsbilən bicirişə qolaylıq yaratdı. Bütün şəhərdəki 8 rayon nahiya dərəcəlik məmur işlər mülazimət zali 24 saqçıxanada kəsb bicirish vaxtı uzartılgan universal mülazimet gözünki tesis kılıngan bulup, nopoz işleri, katnaş başkuruş, cemiyet amallı katarlık adet köp becirildiğin 92 türlük kesimini becirgil buludike. Her günü saat 11'den 13 kişi nopoz işleri mülazimetini aldın kilişiş içi bitildi. Şehir ahalleri Şincan memuriyet mülazimeti epçisini içip, aldın kilişip koysula türlük nopoz işleri kesimini besik mezgilge takaştırmayı becireleydi. Bunundan başka 10. ayının 5. gününden 7. günü geçe her günü saat 11'den 16 geçe. Bütün şehirdeki 24 sakçıxana kesip beceriş vaxtını uzartış mülazimete de maskademde yolu koyup, yakın cayda beceriş, pisik mezgeliği takaştırmayı beceriş, bir kıytımdalı becerişke koş yol bilen kapalatlı kılıdı. Nöbette Ürümçi şehirde kimlik kesipini memleket boyunca bir tutaş beceriş işgaşırıldı. Ama nopus duruşluk cayda kayıtma yakın etraptaki arkayız rayon Ürümçi nahiyeli Kongan Universal Merkezi, Universal Mülazimet Merkezi, sakçıxanlarının Universal Mülazimet Közünki de kimlikini tuncuk ettim. İltimas kılıp iliş. Müddet toshqanda almashtirish yutirib qo'yganda to'liqlab bijirish kasbini bijiraladi. Shuning bilan bir vaqtda har qaysi ko'zneklarga ixtiyoriy suratga tortish, avtomatik suratga tortish nuqtasi va yuritish uskunalari saqlangan bo'lib, ammo naq maydonda kimlik suratini haqsiz tortib kasblarni bir joyda bijiraladi. Haqsizken jumu ihbar basingiz bo'ldi ka haqsizken. Kira uchuri janub vokzalda kira yo'qgan deydi jumu. Yaşan şimali yoldaki veqa çoğun prinsiplik yük maşinası bilen bir diyen pınçı sokuluşup gitip de Beijing Beylu'dan çıkıp aş gulcu tarafı karap mangan yönlüş vukuy gavusu da daydı. Cuma şiyat bir çoğun maşinliki çak itilip gitip kaldı. Belki ma sebepten o yolda sel tosluşup oluşu mümkün. Nurtayka.
1: Roşengül Gözü'den yol çıkıyor ya, Taşgörük mehallesindeki yollar var. Roşengül rahmet, gitsin, gitsin. Heyecanlı olacağım, mesela uzun bu şey
0: anlamda. Ayşe, anlı bilip yani üç gündük gel, yani anlıkımız kekti de. Hazır haksızken Cuma Gülnaz'da baba haksızken.

0: uylasak mı? Bular hayat yaşıgıl buludu dep uylayımız hem de. Sizler hakkında uylayısla. Refar?
1: Mabuz açıdan yollarısında ara var bana. Avarayı bek bek bekleyen.
0: Ucaçı çıktıken bu şeref. Şunda havaraydıl uçur bir vata de ucaçı gür. Havaraydıl kögül bağdığınız mı sizmiş? Havaraydıl da bizim məlumat bəgil bağdığınız mı? Nekem siz ucaçı gür bir vata gülüyor mu? Daha bir ayın ne yapma yolla kandak. Yaki o mısa çıngıdak o külüge bağdığınız mı? Yolla kandak. Bana bir gəkmam da hava yakşı hava yakşı dep. Şu program başlangan hava yakşı digen de mi? Akırlaşık hava yakşı bilhəl tüyüt gidin akşıydı. Öz hal.
1: O şeyin kul devamlı kalırsın bir yüzeyim ama şu ben hu beyl oldum ne yapardı sen şansı geldin yollar Rabbavancı.
0: Hayır rahmet sizge. Tiyancın Cenab-ı Yolu koşuyorsun işte yollar Rabbavancı'ydı bəxtlik mən. Abdu Sattarcan şuna oldu. Gülbel Şeker hoş kepsiz de. Mən hoş kepsiz 2 saatli bulay dedi cümü. Eyle yani bir 15 minut ikin hoş gitme. Aş 12123'te ama o sagı 12123'te bir taraf kısağız olam ki o katnaşkan onu kılap kılmışlani. Çımı? Özal?
1: Yüzün getirip radyolara var bir şey geldi.
0: Ha makul buldu rahmet sizge. Bizim öyde oram ilip anlap ultadık. Tabi ezip dili uçurup yürüptü rahmet sizge. Oydun keşledi.
1: Anda avalanız Röken gel, yakışı mı düştük mü?
0: Yakışı.
1: Neyle ha deydikini muslu motorlarının ki el kıbır babalan dikti ol dikti. Çünkü dedim, ne maşını dıktır, beli zıt filan dedikten daha bari dik etken de şimdi çeşit etken dedim onu, ne çıktım? Tak tıpaka çeşit diye de vuru var bunu. Çekirgen de açtı motorlarına, labalı mı mesela babanın oraya da durup başı 8 kıldı, ilişkin mi? Şunda kokup tek kullanmak.

0: Şükürüm kolum çok, turmuşumuz hatıracağım olsun.
1: Hayır, rahmet.
0: Sen hayır koy. Aman bulum.
1: Yaman baldır koşu şu yattınız mı? Cüvüyenin aldı. Ama ölsümlükle baksa kesiniz. Tanrı çögüleyimizdeyim ben. Dep sevi. Birip mi, birip mi kalır mıyız? Dostumuzga vucaçüydün denze çıkıvatkan okşaydı şuna. Havasıdın huzurlanıp. Ötken okşumamdı dep abla. Şu. Çıkıp vucaçüydün havasıdın şunda huzurlandı. Şunda peyze dep. Ürümçüdüm hava şunda peyze bir gün. Kuankoy köyükünün sayıoluk uçup çavuşumarak geldim yolla. Şunda aravanken deydu. Gengu balan ha. Lomençin nungda yolları şunda ravanken deydi. Lü rahmet sizge. Maşını başkalay edip şüptüken sagı. Nimini başkalay edip şüptüken. Ma uçurumuzun aldı bağımı iç yılmayı kaldı o. Onda olsa aşk kime edigen boz şu bir taraf kıladı ucumu. Aşı 12.123 bir taraf kıpes buldu. İş yanına aldı koşulun işte yolları ravan deydi. Bekletik menden uçurayı.
0: Kuşakul yakışımsı sizin maraldışta anavatız program alanı.
1: Makul buldu. Rahmet. Hazır son Yenbeylu'dun say yolu uçup ençenday. O. Neymiş tak anç. Bir hatırlık tasmasını takımapsız mı? Stephen. Uşkoy için. Cariman uçurdunuz mu? O. O bir xatarlık tosmusun takap men şikerek o. Özünüzün xatağını esip size kül kitipsiz. Maşın doltas beş qaydığan amal bağımıdı dep mınışan. Biz aşıyor bizden doyun şüphe kalkırsanız bu ayakta şunda yakışı bir çağrılan söz yapayken tukbirse. Muşu maşına çıkış beş qaydığanla. Maşına çıkıştan aval bir yarım saat bulur yak bir saat bulur. Bek toyunup tamak yevamasık gerekken karan. Yani bir de ma o azıraq sıncağın ivası buladık ya. Sıncağının purapesi bulduk ya bazılar. Hem de onu purğun puramayı mendiyse umu meyli. Şunu purapesi buladık ya. Yani birisi bu şu doğru kanlığa kırsa məksus yediğen doğrusu buladık ya. Ya çaplaydıgan bir çaplaklar bulduk ya. Ama kulaklığın keyni gücü. Aşın çaplavası buladık ya en birden. Yani birden ama maşının oldu da otasın. Yanında şoför orunda otasın mı? Çünkü onunla ilişkin kalı ayağıdı. Peki onunla ilişkin etmeydi. Andan maşın da otağında telefon oyunu musun? Kitap okup telefon oynayıp ama başını tüven kıpmasın mı? Asan ki onunla ilişkin gitti domun için. Muşu bir iş. Yani bir işim şu ançmışlar izlendi içip hava almıştırıp Iraklağı karap maşın doltağalla ölen gönür müngür paranlaşıp yakşı yaşında bir keyfiyatta mansa andın bak köngle ilişip gitmeydi. Biz böyle daha amal çağrılan muşu hem de. Cuma?
2: Köl bilen kumluk çıkıp gitken bağraş gülü 8. ayda suda oynaydıgan heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan kumluk sahili de daka kıldıgan sınırlı direk çay. Dahil ki Şincan'daki seyyah adet tariflindi. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız menzir rayının belirti soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
3: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
6: Aka egilik tiklerdeki edigentem.
7: Ondakta sana bir yan konuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda fuka icar gibi erilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın heridalara tokluğu, ekran çatlığı soğuk kıldık eteğe.
6: Ornet yaşar ayını azatlık canı büyüyle altın bulak soğudu sarayı birinci kavet çoğun ekran.

0: Nostada 136 69 68 444
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlaq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otkır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlaq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otkır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499
2: Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Hoş yana bir qancha uchurlarga qarayli. Ha, Akbarkam guvoh qo'yman shunda ravon. Kevaldim hozirdan Bayanguga keldiganlar o'z qizini qarshi olma deb uchur yo'llab qo'yibdi. Rahmat sizga ajmi. Şunu bilan o'lchamlik to'qimay qopdim men bexatarlik tosmisini. Shuni bilan men shu 50 qo'y jarimani tushib qoldim. Bek o'ngshab qarab taqaslar. Deydi Gulnozda bobojimi. Aslimamu bu tugun tuglar bilan ish qot tugun Ne bu? Tügübe kutam siz? Bir tügü kırıp oturak gidip de bir döngünün üstüde. Bunda hayatınızı tügü tepsiyle kırıp bakmapsız mı ya? Şimdi onlar yığın körgezimiz al yolla şunda ravan. Kıra normal kişiler menden ügünüp emde ödün çıkart kalkışaydı deyip gülbe şeker. Şimdi ma demeli şey oğan deyken aldırma ay bir çıkıp aldırma ay bir şıkılayla çoğu davat kallama hali köp oluşu mümkün şu.
5: Hakikaten tep yalık görem ama kanka öyle o sünnede Abdullah Azraq yok.
4: Ha kul buldu rahmet sizge. Cuma kuruk meyveçi pifanı aldı ki kızıl çırakta bir yük maşinası bilen bir tuğuk. Moto özra sürkülüp gitip de sakçılan bakken ak meydanda karap meyla deyip ma Emercan. Fukan koçısı koş yolun işte yollar Ravan Cuma hazırça deydi. Nuristan'dan uçuyor ya. Rahmet sizge Cuma. Abdurrahim ka.
6: Riyaz yetilipten hobi duyuyorum hayalim. Çoğumel çok koçtu. Kendin yol yıkıldı. Şanka yolu yıkıldı. Gitmeme yolları var.
4: Ey makul buldu. Rahmet sizge.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlaq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otkır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
7: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şinjan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
8: Sen kıştın kattı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Sen kıştın kattı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademdi sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklıq temperaturlıq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulunur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaymiz.
2: Chiqing,
3: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
4: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
4: Mana biz sirdosh.
5: Safaringizda biz sirdosh.
3: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
6: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı.

Maç yuguzuş mu kapattın ama bir onluğucumuz çekildi. Evet, siz Smoz neyim boğu iddi aşı? Evet, alakalış numaranız ve Smoz yazıp evet, siz gibi bir eyle çiğuş mu kapattın?

Ha, Fatima, buldu onda olsa, numaranızı, isminizi özgertip koyay. Anağınınki mukapat ne şu, biz evet koymuş isminizi. Verip yuğzuvasınız buldu, cuma maçı üç mukapatını ya. Makul isminizi Fatima deyip özgertip koyaylı. Bana isminiz özgerdi, özgertip koyduk ha. Onda olsa kine mavo optomobillarni yana Tursunjon ustam M deb baholab o'tdim. Oldidiki, evetki optomobillarni bir anglataylar baholarini. Tursunjon ustamning nomerini evetip besiniz. Maşın alay degen de. Hani Adiljon evetip koyduk hani. Andın yani bir optomobil 2021'niki Airyzy demdi. Muş optomobilni bir bağlap besiniz oldu eken. Aziz efendimning 2022'niki Hyundai iX25 muşunu mu bağlap besiniz oldu eken. Ondan 2021'niki Chery Airyzy 5 degen 82'lik gazba Tursunjon ustam demişler maşını bağımıdı deyip sorap siz kana bir sorap bakaylı bir bahalap basın 2018'niki Nissan Shoku kanç bula etrafı da bula manı mı bir bahalap basınız ondan kiyin 2012 Audi Seyma Kanç bula deydi. Bunu mu kani? Aldık optomobillar bir bahalı besin. Onun için evet değil ya.

0: Hadi görüşen gör yakışma
1: İyi akşamı.
0: artık yolu sorayım.
1: Ha.
0: Amvin yolları.
1: Hı.
0: Nurluk yolları aldırsa ravan.
1: Makul buldu rahmet. Yollarınız tamamlık ravan bulsun. Gülbahşe'ye 2014 7. ayda yolu çıkan Akranlık bir adı Çimpılas Toru taksi 2000 Musa üzüm bir kolluk aydıgın. Nek bulgu satımen kanç bulu etrafı da busu buludu. Dep manımı bağlayla Tursun Can Ustam'a evet bir eyle. Lakin ma Tursuncan ustam bu telefon be kek süresel aslap kaldı. Hotelde yolu çöre şarkı Beijing yolu kolun başına aldı ki birinci görü ki karab mınıştı maşallah be köp. Tosluş kıyla bağı digen uçurunda nicat taksi eve atıp da cümle. Kadirlik dostlar programımız yana nam kulaktan kulağa yetken pulunuz netice edilen Esil Abdol Molligren Abdollardan şunda bir tavsiyelerimiz var. Hem de Abdomobil'niki tonlaştan saklas yokluğun almaştırış almaştırması kanda hüküm kılmız. Hem bunun da aldı bilen asraç kullanmasıdaki devrilik karış gerek. Köp kısım aile dışıltıda Abdomobil'lerinin tonlaştan saklanış suyukluğunu işgildin 4 yıl gıça ya ki 40 bin kilometreden 60 bin kilometre yol yürgen bir katım almaştırış teklifi yerildi. Hem bir kısım şu uzak ünümlük tonlaştan saklas suyukluğunu 5 yılda ya ki baskan musabisi 100 000 kilometre yetken de almıştırısı bulundu. Abdomobil düşündürüşün asas kılıç asıraş devrilik vakti toşkanda tonlaştığının saklası yokluğunu fakizde görüntüsümü katı almıştırı yetiş gerek. Hem de tonlaştığının saklası yokluğunun sırtkı altın közümüz, koşumcu su bakan içip tekşürümüz, normal layakatlik tonlaştığının saklası yokluğunun rengi çok süzük bulundu. Eğer suyukluk tuğuluşup karadap kesse tömür dediği rengi peyda olsa tozga kısma madda may duğarlaşmaları ast kısmı da çökün maddalar olsa süpüt özgergeliğini düşündürdü. Çok almıştırış gerek. Eğer tonlaştığın sakla suyuklukta may bilen su arılışıp su yüzde may köpükçiler leylep kalsa silindir yemli güçünü tekşürüş gerek. Nokul aldı tonlaştığın sakla suyuklukta almıştırsaklı mesele olmaydı. Tonlaştığın sakla suyuklukta tekşürüş esvabını şiltip muzlaş noktasını tekşürüş esvabı bilen muzlaş noktasını ölçeş gerek. Şu cayınki kış pesilik en tümenti imparatorisi de eğer tonlaştığın sakla suyuklukta muzlaş noktası yeterlik bulmuşsa tonlaştığın sakla şıkıdarı kardın çıkıdı. Mesela şimaldaki rayollarda tonlaştığın saklası yokluğundan muzlaş noktası 0'dan tüven 25 celsiye gradus, hatta 0'dan tüven 35 celsiye gradus'a yetmişse, kışta muz tutup abdomobilinin su yolu kengeyip yerilip geçiş kayıp görüldü. Emine abdomobil işletişleri yanında bunda ahvallar görüldü, hem de abdomobilinin su temperatürsü patpahat örülep gitdi. Isık şamal birden soğuk birden ısık çıkıdı. Par ısımaydı, soğut sistemisi asalı su dağı peyda oldu. Su bakının içki divarında dat izi peyda bulup daim sebepsiz soğutu suyukluk azap getirdi. Bunda ahvallarda su akıp getiş karşılığı görülmegen bolsa tonlaştığın saklas suyuklukundan çiritçiden saklas ıqtidarı acizlap getiş ihtimallığı çoğun buludu. Bu hıl ahvalda tonlaştığın saklas suyuklukunu pütüllay almıştırışka doğru geldi.

0: Numin baba uçurunuz tapşırıp aldık. Yeken de buğday teyirge şanlı atımız. Yeken de hava şunun da uçuk deyip. Tiyan şençü cevcin dağdığına olduk. Ravan karşı tarafta tosluş ba deydi. Şireli. He vay rahmet rahmet Emdullah ustam.
1: Hocamın nasihatı anlaşılmaz buldunuz.
0: Aşu, əpni mu əvətib siz qoy, yuncağın toğun digə əpni, ə, dostlağı mu əvətib qoyduq. Şəoyi.
1: Rəhvalımız, ziyaret etdiyim uşaqdan xeyli qoqsun.
0: Birgi bolsun.
1: Hazırmışıq, var qoy, liçə tərəfdən, qayılda. Olan bay tərəf qaratmanğa yönlüşdə, tosluş.
0: Tosluş, xandağa getdi.
1: Rəhvalımız, ziyaret etdiyim uşaqdan xeyli qoqsun.
0: Vay bu uçurunuz kendi çıkmaya kaldı.
1: Rahvalımız ziyaret ettiğim uçaktan xeyli koltuğum. Hazır mışıq var gol iki tarafın say yolda. Ulan bay taraf karatmanğa yönlüşte tosluş pek eğer, maşinla pek köp. Karmakka bir gün kişilerin en misinden sen köy
0: Ama yakışı yemezsin bir gün bekle. Şunda yemezsin sen kim kaldınlamın en sen çıkışta şu kitamak ülgürüp bir çıkayla edip mandınlamı ya. Nən sən səl, ətdikən rək mağımsanla dəmil işgüllər çox yolla aşına up gitudu. Optimobilla səl köp up gitudu yolda. Əyilik iç çıqasla qosunla içib, taza aşı, qant-qantanla düşüb, qolunla titrəb buğan çıqasla əməmdi. Dəm bombaydı, azraq mağımsanla içil gitudu. Aşı azraq arılıqdılı şuna oludu.
1: Şuna 12 oda seyredibdə 15 manı 20 manı atıram. Şuna 18-dəcə nüstən şorkodabdə 40-45 manı atıram. Şuna 23-dəcə səndə 25 manı atıram. 50-60 manı atıram. Şuna zımbanı şey çıkıyor bağımda. Yok kuzunda maşın yok adı bize. Şuna o yetmeyecek sen de eğer 25 yapıp 40'tan 45 yapıp.
0: Makul buldu. Rahmet. Onda olsa yeni bir kanç yaptım o bulanı. Tursunca ustam. Naite tezlikte bir bağlıp tüketken bu sakı. Yeni bekçe kaptım o bulanı sakla kaldı sizi.
1: Şuna 16 yapıp benzeyen benzeyi yaptı. 30'dan 35 yapıp.
0: Makul buldu. Rahmet. 110'un bir optimobili bak ya, yani bunu mu evet koyayla 2017'deki şeyinde AX25 mu? Bakalım. Versans. Evet koyduk çünkü. Altın kümüş yolu yollar avan de pişirelim. Bana hazır bah. Bizden nöbetçi muharrir şansı da hazır oturdu. Hazır kırdı programıma. Aşında bir gepanlı oğuz ki kaptı sizden aşıklıp eldikam de. Koruluk buyurup geldik yolda maşınlar cıkken de bir Rukiye Hanım şuna uçur yollaptı. Andan 2019'daki Audi A8'ma kaç bula atrapıdı bula deydi Tursun Can ustam. Bunu mu bir bahalı ve sanız kanı bir evet koyduk cümü?
1: Şuna 24'deki bir yerde sınıflar. 100 kilometre bir kolluk attı maşından baza basıp 30-35 mi atrapıdı. Şuna o yetmişte sen de eğitaj 25 yapsa 40'tan 45 yüze atırabilirsin.
0: Makul buldu. Rahmet sizge hemen nensen kere de yapmağın tosluk turup gitemem hem de deyip de ortaksa öğret. Daha olmaz. Eliğici hazır şu sel aşında bop kalıdı. Eliğici içil kitudu. Siz yollarınız ravan bulu da öğret. Kokmayın mıyın ha? Vay Emdullah usta. Makul buldu sizin sorayla. Gülbel Şeker Hanım'ın ola kılışını ortaksa edeyim ben birini seti almak istedim. Vay em üzümünün maşınısını satayım ben deyip çıkıp diken. Çıkırıp diken. Gülben Şeker, şu maşınınızı seti tutan buldunuz mu? Şunu akıl et. Hani telefon numarı bağım ya da. Karay mencum. Hemen. Bu şu vahal tıpı uçuca hazır kere daha çıkıp buldum değil mi sizge? Göz aldım dünlük etmeydi. Kıya bakınım. Ay boy, endi qaysanlar sorduğunlar, sorğa adam tapamaymız qo. Ha mana, tur taksi. 04 11 sorabdi ke. Mana. Evet, tuqçumu?

Endi bak anlığa namını yakışken teti de Eylik Kadriye Kaysar kolonlardan sürüp ekkiri vetkini körep diken mi o iş kılıp 15 min küldüm şıkkınlarını kılıkı da boşurca aşkımızdaki mi? Ma şiyinin içindeki tendir, tendir dağımları aşkansızın ki işte o. Her şey külkülük çıkarayıldıken özümüz mü tolu külüp ona karap. Mevul teka yakışmışsız bizim programınla Maral Beştirp anlatımızdaydı Ahmet abla. Cinkayvandanın atırabıdık erkaz yollamış üçlük ravanke diye uçurunumu bana tapşırıp aldık. Rahmet sizge Ayzim Gül. Tırsıncan özünüz bilsiz ki ama kayıt uçur besem çıkmaydı deyip. Özünüz soruyorsanız bulur da şu an Tırsıncan'ı.

0: Dövlət bayramınıq dəmiliş, Şincanın küz pəsli yenimi qoyuqlaşıdıqan. Öz optimobil sayahitidiki yaxşı məzgəl. 174 Qatna Sənət Radiosi sizgi şunu əskərtidu ki, yolğı çıxıştın burun amıraq optimobilinizdən turmuzi, çaqı və may mıqtarını toluq təkşürüb, optimobil əhvalının normallığını cəzimləşdirgəndinkin andı yolğı çıxıq.
1: Uzun yolğı səpərgi çıxışda bixətərlik birinci orunu turdu. Səpərdə 174 Qatna Sənət Radiosu diqqət qılıb, ən yeni yol əhvali və havarayı uçurlarını vaxtıda ilgilən. Biz hər vaxt sizgə həmra.
0: 174 Qatna Sənət Radiosu köpçülük bilən birlikdə güzəl Şincanı sayahat qılıdı. Həmməylənin dövlət bayramılıq dəm ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit qılıdı.
2: Qadirlik anlıqçılar, yollarınız biz həmra proqramımızda davamlaşdırabatımız. Çüştüqən layıq, xəyirlik bolsun. Çüştük tamaklarına okşap gelsin. Çüştük yakışı bir gıza olmuş porsiyatlarını yaratkayızlayan. Çüştün kin, ya ki çüştük gün taza sığa vakitladı bozuma. Taksi şoförlerimiz yakışı aram ilişkini mi kolu geldirgeyizle. Ende programımızın işletip akallarının emmesi maktaydıgan dost braderle birbirine tavsiye kıldıgan Esil Abdülfoka Abdülleri alayı talep kıldı. Şincan'daki en isil temli izleş faaliyetimizde Ak Mervayet Unyağ Gürüç açık zorlarını işletip Xeridala'nın alkışı verişip kılvatkan muhiti tolumu güzel ve azade tamakları tediydiğen mihmallarım aşkanısı bu faaliyetimiz katlaştı. Demiliş vakitlerinle de çoğunluğunu ilip mihmallarınla bası mihmallarım aşkanısı verip gıza alınıp gelişenlerini ümit kılımız. Dostan'ın fıçırları biraz köpürek. Yine dostan'ın fıçırlarını yetkizeyle. Abu degan dostumuz Wuhan'da turib anglatibdi mana rahmat. Sayfiyaning oldidan tavsiyan qaramanganda mashina bak ko'p to'silish bo'lgan qarshi liniya ravandaydi, ama Sayfiyaning oldidan tavsiyan meni shoylashayotganlar. Boshqa yo'lni o'zgartamizlar qanday qilsa men ofchirdan foydalanib qolanglar. Nur.
3: Zuhar berdi, adil to'sarining oldi cho'mazoq qaramangan yo'lni to'sarlar.
2: Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Mavu qorguli degan ma'noxini bak yoqtirib turib bakri, Nemi degen mungluk dem. Valdaka yakışmışsınız, bayramınız mübarek olsun. Çoğunlarını cambulak kapırıp geleydiken yakışarak manzaralık çayını siz ve anlık sana tavsiye kılışını. Oğrun dinveye evet perisi sorayım hadi. İyi mulaşı. Ma dinveye evet perenmeyemiz ma bizimki nemi arkalıkçı. Ma veşin salonumuz arkalık mesela dinveye evet kıl olmaydı. Cambulak kapasınız buludu. Kıdıma birkaç gün içi cambulak verip akallar bir Maçakta bir inikrek bir uçur bir üretken bas anlacı mı? Abdülkerem.
4: Salam bilgiye kutluyuz. Bak, zahmet verirsin size. Şu babacadın her şey konu koyacağım etti mangal yürümekte. Baş karış terapi değil mi? Dabada terapi piyade
2: işin. Uyuyuh. Abdülkerem, uçurunuzun yaman test anlayıdıysam. Ahırıcı bardaşık bir emek ettim. Nungmin baba, yakşı tutunuz mu dedi? Yakşı, yakşı, ya rahmet. Ve altaka yol kavirma şavuşumun, şavuşumun koş niye de? Diyen gep, maşıllacık şavuşumun daşımırladı. Maşıllacık demek çok şeydi akvalına karaganda. Ahmet Niyaz Kasım, küzgü buğday teyirga. Aş anla etipti, rahmet, rahmet. Mul usul ağaçsız küzgü buğdayların cümü. Azırak ilan alayımız.
5: Kimin şikirim 6-cı yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Optimobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq Optimobil, 60 xıl yenidiki Optimobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Optimobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Optimobil Körgəzmisi gibi yerə.
6: Yer belgesi orundan öy setiyleş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürüyüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost braderlarınızı kütü alsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-132-3-016.

0: yollarınızda biz hamra programımız ya devamlı şubatıda. Bahar Gül anlatımızda püşürüyorlar sizge. Rahmet rahmet hoş bulduk. Maşin yıllık tekşürüğe uğurma bayramda işlemdi. Yıllık tekşürüğe uğur işlemedik değil mi? Maşinin mecburi soğurusu toşup kapıken yıllık tekşürüş paydı. Siz hazır mecburi soğurusunu ağaç durun. 10'uncunun 31'i iken şunu sorup bakaydı kendi. Yakma bayram mezgilde yıllık tekşürüş uğurları işlemedi. Peki mecbur soğurtuğunuzu eğilip tayı yakıp durun ha. Bayram etken de ikinci üçlü demme ammayı işler demez mi? Şu demirlişlik, üçlük demirliş vaktinizin paydalanıp la. Yıllık tekşürüş kılıbasınız buludu. Hazır maşallah mançılı köpemez ki iş güzeldi bir tekşürüş yol koyulgan dekin. Hazır Abdümabullah mançı köpemez ha.
1: Ha ben müdürçülük istiyorum ha yolları var.
0: Makul rahmat. Aldı orunda ultruş kayış. Kayıs toşmaydıken tört balı maşının çıksa kanda akılsımız gerek. Olmaydı o kendi oturuş gerek. İki taksi tosu balı demin de ah olası da. 14 yaş kırgen bası oturuyla bası balı da. Cahan kizer.
1: Kırıcı tıptet ürüntü bin yolu sürüme şu sonla şu gülü atırapları yalan kene.
0: Buldu. Cink evende taraplamı yollar avan digen uçuruna tapşırıp aldı. Rahmet. Yani devamlık yolu uçuru bası anla balı da. Soruyduğun sorular anla basa kaldırıp koysa anla balı da.
2: Anla vatkınınla yollarınızdı biz hemra programımızı.
0: Şimdi kadirdik anla uçuda yollarınızdı biz hemra programımızı devamlaştırıp atımız. Hazır 13'ten 45 minüt öteydi de hazırak el Allah'ını alıp yani devamlı uçuda şu mülazımımızı devamlaştırmız.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin hâşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan Təvqulada 5. evlat öyle bağ. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işilteleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal. Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianşan 1. numarlık turalğısiriki otdırhal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiliş köngünüzdü gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızı rahmet.
4: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
2: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
4: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
2: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
0: Yollarınız biz emre programımızda devamlaştırıp atımız kadarlık anı uçulu hazır 13'ten 47 minutu devamlı her kaysi yol bileklerinin yolu uçurlarını bəgəş soraydıgan sualları anlabası yolu kaç bizden paranlışını xalaydıgan temeler anlabası bizdenki veysin salonumuz devamlı sizler için uçuk Mehmet Ali Bayamkı mecbur suğurtun nereden seytib alımız suğurt satırgan şirketler bilen alakalı sanlab oludu ma o programımızda anlabatkan suğurt satkoçla bağım yok mu ba o sana bir telefon numaranla nevet bir anlama Mehmet Ali yolla birey Üyde oturup ala alaysız, hem yanın okşaş karan. Maşinanızdan tipini kırgızıdı, bir türküm uçurlarını kırgızıp, mecbur suğurtunu hesaplamızı çıkarıp yordu. Suğurtu beci bağı bununki. Adette maşininki paylayan karab bu suğurt hakkım okşaş bulmaydı çoğu. Eğer suğurtu satırgalla bozsa bir derhal telefon numaralarını

0: ئالتۇن كۈزدىكى دۆلەت بايرىمىدا گۈزەل شىنجاڭنىڭ كۈز مەنزىرىسى ھەقىقىي نامايان بولدى. يايلاقنىڭ ھاۋاسى سالقىنلىشىپ، كۆل سۇلىرى يەنىمۇ سۈزۈكلەشتى. 174 قاتناش سەنئەت رادىيوسى سىزگە شۇنى ئەسكەرتىدىكى، ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتىدە چارچاپ ئاپتوموبىل ھەيدىمە. ئاپتوموبىلنى ئاستا سۈرەتتە ھەيدەپ، يۈرۈش يولىنى ئىگىلىۋالما. ساياھەتتە مەنزىرە رايونلىرىنىڭ تەرتىپىگە رىئايە قىلىپ، مەدەنىي ساياھەتچى بول. بىخەتەرلىكنى ئۆزىڭىزگە ھەمراھ قىلىپ، گۈزەل مەنزىرىلەرنى قولدىن بەرمە.
1: Qadirlik anlıqçılar, yollarınız bizə mərə proqramımız nəyə davamlaşdırıb atımız əndi bir qısım yollar, da azıraq optimobillar köp. Dəkən, yəni bir qısım yollar nəyət ravan. Anlıqçılarımızın məşə bayramlıq dəmilişlərini təxmi köngüllək əhmiyyətlik ötküz üçün bir türküm yaxşı naqşılarını dostlarını ki, köngüll aramanlığa sunğaş turduq. Həm naqşılar dəkən, yanına dostlarımızın ki, fıçırlarını əvətimiz, anlıqçılarımız sonra anlıqçılarımızın bir tərəfdən isil naqşıqlarımızın hozırlanğaş Naqşılarımız axırlaşqan dikəllə yana qoluğa telefonu elib bir xətərdəki diqqət qan asasda yolluq çörü verişini qızın qarşalımız. Bizdən Vision salonumuz XG1074 FM. Uçur anlaşın başlıdıq.
2: Ma dost, seniz yolu şiddətə sörkü manğan tərəf tək xət olsa pizza ballı başlıldı mağa ki.
1: Dostluq canı belə, həm bu akıl. Nur.
2: Boris Etipə Tresetçilə Yulxar Beyday. Lonkerci ve altın bulak tarafından yeriniz başlıyorsa köpte.
1: Buldu buldu. Abduşkan'a okşaş kendisi de bu. Lonkeran koçsa koş yolun işte ravan ki. Depten. Ma Abdusel ravarak yoldu benim ağa okşaydı Lonkeran koçsinin ki. Yeni bir dostumuz Arafat okşaydı ismi.
2: Ulan bir izleti köpe ülke yaşına bağlı.
1: Yakşı.
2: Yeni politikan seçilip telefon kalacağım aşma altı saylanmak için çıkılan yolunu son tarafı yolda bir maşın tutup kaptı.

0: Aa, şusu yaptı.
1: Biraz şöyle aldırak mısın?
0: Buldu, rahmet paylanıp vallahi ile. Şirali cılağını kaldırken cılağını kaldı. Meyitçi de dedi, şuna karakanda yaptım mı bulla köpte. Balıkçı aylanın kısmı rayları da azırak yağmur. Deniz yüzünün otura yukarı egizlikteki tağlık raylarda yağmur. Arılaş kar ya ki kar yağdıken. Bunun içinde İli Derya Vadisi'nin garbi, Bortla Oblası'nın garbi, Tarbağatay Vilayeti'nin şimali, Altay Vilayeti'nin garbi Katarlık Caylan'ın tağlık rayonlarının kısmı caylarda oturhal ya ki katık yağmur ve ya ki kar yağdıken. 10. ayının 4. günü keçide İli Derya Vadisi'nin garbi, Tarbağatay Vilayeti'nin şimali, Altay Vilayeti, Ürümçi Şehri, Sancı Oblası'nın şarkı, Kumul Şehri Katarlık Caylan'da 5 bal etrafı da kıypa şarkı şamali. Şamali kızırda 9-10 bal boran çıkırken. 10. ayının 5. günü kündüzde şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve şarkı Şincan'da 6 bal etrafı da garbi şimal boranı. Şamali kızırda 9-10 bal boran, 11 bal ötkünçü boran çıkırken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk beyazdı bulut bulup şamal küçü ancak zor bombaydıken. Sırk şıkka vakti de avaraydaki özgürüşlerge her vakit dikkat kılışını unutmak için. Onda ası birkaç fıçırlarını tapşırıp aldık. Şu fıçırlarını yetkizip etkendikiyen Nur.
2: Orhan Verit'e Cucan yolları mı koşuyorsun işte maşinsel köprüki tutaşı.
0: Cucan yolları ya rahmet. Ruşen şun karıştırıp katamam mı? Yüşün cayan tarafın kekende bir koçu balan şu yolu çıkalı buludu. Kaysi yolu değilsiniz. Ama Ruşen şun ben bir usta tokçu ustam tavsiye kılay. Yuvar Sıfan'ın aldıdaki kızıl çırahtığın karşı yolunuz ki azırak mansa aşıya da rozu kaşka de bir sıba. Bek ezan onşaydı hem bek usta. Karıştırıp katamam mı? Yüzün cayan tarafın kekende bir kocumdan şu yolu çıkkını buludu. Deydu. Razıya ma uçurunu sizge evet bir ekran oturup. Yakşı tehlil kılıp. Muşa anlık uçumuza bayiget özümü tazı bilmeydi akşaydı. Ekvalın karganda hazırlıkçı cevabım beğenmedi ya kolu rolda aldıraşma. Muşa uçurunu obdan okup tehlil kılıp eşekil bir yerine yanmışsa. Benim anlık uçumuzdun ki fıçırlarını sizge yollap koyduk cuma. Yani anlık uçuların ki fıçırları karsak ahir iş küçüp sözde. Ben bir saatini işip gitti iş küçüp gide söyge. Bağdavandın emgek uçusu geldim yollara avan de. Bunda kendi programı çıkka vaktimizle bizden işlerdiği vaktimiz emez için. İşten sırtkı vakitlerde mesela programmadan sırtkı vakitlerde bizden yani kıldığın nurgun işlerimiz var. Rahmet dostlarımızın ki köngül bölgeni izleyerekimizde kıgınıga köptün köp rahmet eğitimiz rahmet. Hoş razıya aşı boyunca bir izdep. Gelseniz balamda on işte varsanız balada. Fışırlarından sakla atınız anlık uçula. Bana fışırlarından saklık uçu boğa ağırlıkta. Çoğunlarımız, yaşlarımız, otur yaşlar. Yaktır bana dağın akışından birini. Dikkat onu akışına ayla.

0: Bugünce her gün saat 11'den 16'ya bütün şehirdeki 24 sakçıxana kesip beceriş vaktini uzartış mülazımetini mas kademli yol koyup yakın caydı beceriş. Besik mezgilge takıştırmayı beceriş. Bir kitimde de becerişke koş yol bilen kapalı tıkılmadı. Nöbette Ürümçer'de kimlik kesbini memleket boyunca bir
1: hangıcı tamaşa kılın.
0: Yollarınızda biz hemra programımızı. Qadirlik anlıqçılar, yollarınız biz əmrə proqramımızda işiltib aqallanamız maqtaydıqan dost bradərlər bir-birgi təvsiyə qılığan Esil Abdul Foko, Abdulri Alay tələb olğan Şincağındakı ən Esil təmini izləş pahaliyyətimizdə mehmanları üzülməydiqan Muhitə Azadə həm acayip qatlı bezəlgən tamaqları tetimliq mehmanları maşqanısı təvsiyə qılımız mehmanları maşqanısı ma o Flivənin ki yer asta avtomobil toxtuşu meydan tərəf qarab manğa yolu kirgə vaxtıda yolun ki 10 kol tarafı da mihmalları ana basa hatırcam apası ana boladı. Tamakları hakikaten okşaydı. Ondan sonra dostlarının uçuruları karısı oblet kayakken mangıldaydı. Gaoşin Vuyu Gonchang Bekto slip gitti. Gaoşin Vuyu Gonchang tarafı okşaydı. 15 minit buldu. Acayip tosal dema tarafken mangıldaydı. Cuma. Ayzımgül halık öyle, halık öyle kızdın nenmir gıcıravan karıştırıp da maşallah köprek de puçur yollaptı. Şır, kaşka poskam altın toğrak sayat menzir aynıgı basıp oldu 5 a derecelik dedi. Poskam mı? Makul. Cıvuyen tereplerde maşallah cıklavatı da ka dedi. Sevi, makul. Yani çö. Yani fıçralar anla bas basa anla buldu hazır 14'ten 39 min tötti. Yani böyle 20 minut sizler için mülazımat kılımız anla kusarımız he.
2: Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbətli binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy situleş köngünüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir veriş yer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin hacemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
3: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Qadirlik anlıqçılar bayanma anıldığınlar mı da avtomobil körgəzmisi 5-ci sağışta alınışıdırken demek bah. Avtomobil körüp ekşini oylaşqalla ya avtomobil sitivilişini oylaşqalla basa apırsatını ghanimet belişanlan ömet kılımız. Altın kümüş yolları da çoğun bazağı qarabman qayonlu işte maşini bək köp tosuş bağdaydı ma ceyin dadadın da bazağı qarabman qayonlu işte körüknün ki asti avtomobilla xeylili köpken ha baydınıp qaylanla kravan.
4: Monska ma tolka. Dağbaza karak banka yıldız pek kep dosu tuttu olikim. Dağbaza adım tolaktan banka kılıyor. Yaz sizin.
0: Buldu. Ma uçurların paylınayla balla. Körgez mi yollardım maşallah.

0: Qadirlik anlıqçılar hazır 14-dün 45 minut ötdü. Anlıqçılarımızdan uçurlara qarsaq Şirali. Sayoli janıbdın şimalğa qoşumçol tosulup, xalq yolu körükidin ötdü. Biz hələ tırışıbəsə 3-cü körükü keladı. Lekin oq yol ravan, qarışdırab ravan deydi. Sayoli janıbdın şimalğa ma qoşumçol deydi. Asasıq yol ravan kəmə qoşumçol janıbdın şimalğa abdumabulla biraz köpürək kəni. Simfon uçuri.
1: Yoha şankanda nazır kırtan git şöp düşüyor. Şimdiden mutlak geldim sayılda. Şimdiden ki ben o suda köy tere kumangan. Sistimal tere kumangan tere suda olan maçında imtihan köp. Sistimal tere çıkarak geldi. Lekin sayılın ki şimdiden canı kumangan tere kumangan tere kumangan.
0: Makul rahmet. Mehmet Ali rahmet. Ma yopog'naya dava köl kumluk sayat manzara yıllarının suratlarını evet siz bunu biz de görelimizken. Peyzike manzaralar ya. Kumluklarda tövgümüne hep sayacılar hayli köpke bana. Buldu. Eğer yopoğu berip kıp kasa çokun beri çıktı işte bana sayacı oranıken bu. Yalnızcan öyle vınhua gong kızılçırakta Hongsenge mağanı yolun işte maşallah köp karıştırıp ravağındaydı. Abdurim Efendi.
2: Evet, garip anlattı öyle. Kutlar yolu yıkıldım. Vanyo Fatih'in kızı sıra çekimleri var. Vanyo Fatih'in kızı sıra aldım. Fatih'in kızı sıra kumandan kokluydu. Demek ki kızı sıra son aydın şu yolları var.
0: Buldu Rahmet. Hungonjan yolları da maşını cık tostuş ba dedi. Oh şaşla aptımı bulla biraz köp bol etti ama Hungonjan yolları da.
3: Kuştan kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Aba ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat pes koldurdu. Ten kuştan kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiya Ubul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu maskadan bir seytiladı. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmakta.
4: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı Təbiyyatı boysınıp 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke Otturhal 8 qəbətli binalarda əm ayılının günlükki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əm adam intildiğan Esil Oltıraq rayondan öy sitviliş Könlünüzdə kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Çincan Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Dövlet bayırmada Abdumobil edip yolu çıkıştın burun Abdumobilinizni umum yüzlük tekşürt ettim Balon, turmuz, çırak, mayının yeterli kaçılangan kaçılanmağalıkını tekşürüştün sırt Abdumobil'i yine 3 bulunluk agahlandırış belgesi ot ötürüş üskünüsünün sepleşini unutma
6: Şincan'ın Tağlıq rayonlarında hava rayı özgürüp durdu. Tağlıq rayonlardaki yol bileklerde keçi bilen gündüzden temperatürü farkı çok. Her kandak vakitte buranlık ve yağmurluk hava rayı duş gelişiniz mümkün.
5: Uzun yolu abdumobil aydıgende her 2-3 saatte yakın etraftaki mulazmet rayonunda tohtap aram elbilim. Çarçap abdumobil aydıştın sakılma.
6: Sefer cereyanıdaki en güzel manzara bihaterlik. 174 katına sanat radyosu Sapranız'nın teniç aman davamlısıca telek taşlık bildirildi.
7: Bende kançılık vakit içinde almaştırısı buludu. Vakt ötüp kese yanı abdumobil ile ilgili bulamdı diyen

Sünni hemrahını alem boşluğa çıkırış, Cungoluklarını alem boşluğa çıkırış, hem alem boşluğu punktu kuruştun ibaret üç işini kıldım. 2024 yılı 6 ayının 11 günü Wang Yongzhi Beijing'da 92 yaşında vapat buldu. 3 aydan keyin onunla Cumhuriyet ordeni toluklap berildi. O bütün ömrünü devletnin çakırgığı deyişledi.

0: oltin kuzdagi 10-oyda Tianshanning janubiy va shimolidagi qotmoqat o'rmonlar oltin rangda jilolanib, güzel Shinjang eng yaxshi sayohat faslini kutib oldi. Tinch omon safarga chiqib, güzel kuz manzarasidan qanqucha huzurlaning.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi shopir do'stlarning safariga hamro bo'lish bilan birga hammaylarning dam olish mazgilini xushal-xoram o'tkazishini umid qiladi.
2: Davomliq veshing supimizga qaraymiz do'stlarimizdan Zay Mingli Chingchun degan do'stimiz davomliq yoqtirib anglayman radio kunda menga amra deb so'z qoldiribdi. Rahmat uning nimashqi yana nur. Yo'l xabar beray Tianshan rayonlik qatnash saqchi cho'ng attirdi oldidagi yo'llardan oltin kumush yo'li qarab manga yo'lnishda mashina bak ko'p to'silish pa debdi buldi topshirib oldik. Turg'unjon degan do'stimizning ovozli quchurba.
3: Barizda tatatriya sesimiz vaqtona güzel bozun aktu
2: bayrağı
3: sesimiz bir sabah aktu bayrağı son tonya gazdan başlamakta gaz gelas adet musafirda çıkıp kaçıp atan bir kere aktu bayrağı sesimiz Allah'a dilmat için de yapsa.
2: Buldu rahmet.

Dostlar, yukarıda 174 katına senat radyosunun kanun sizgemra programması boyunca altış bedup, yaktırpanlığan barlıq dostlarımızı rahmet. Mən programmer yasetçisi Qadriya Qaysar. Xayr xoş dostlar.

0: بيجين وقتي ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık mısafısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Dostlarımızdan ki uçurları qarayımız. Abdurrahman Somkichi qatarlıq dostlarımıza yaq durup anglavatqan özün köngül sözlerini qaldırıptı. Ma yan bir dostumuz Long the Train Ren degen dostumuza 314-nji liniya Ugut zavodudan Ulanbay qarapmanga yönlişte tosuluş egeer azraq baqa boptu. Amalbay yuqori suratlik tash yo'ldi menla 314-nji liniyaga kirsanglar turib qolsizlar debdi. Ha, ma bu Urumchiga keldigan chiqadigan do'stlarimizni qatqib qo'ysanglar bo'g'dak. Onundan başqa Almaz Tianshan bag'ichi tarafga yo'llar avan degan uchurni qoldiribdi Oblat. Mushu Xotan ko'chisi ma Xotan ko'chisi tarafdagi Xonan qang'i mangdigan taraf qanda qattiq bosh burildigan yo'l bo'lik hisoblanmamdi. Yon tarafda mashina to'xtayapti. Ko'chaga mish kirib chiqish sal qulaysiz bo'lib qolyapti. Hozir 10 minutda aran chiqdim degan uchurni qoldiribdi. Oblat, endi ma bu biz bayramning oldida bir uchurni bergan qatnash programmalardimi badoq, boshqa programmalardimi badoq, ma bayram jarayonidagi mustamelishda ba'zi yo'l bo'laklari, hammasi emas, ba'zi yo'l bo'laklarningki ma bu shu qatnash tarmoqlari endi bayramdagi Urumchiga keldigan, ketadigan sayohatchilarning yoki Urumchidagi aholining shu mashina to'xtatish

Kolaylık yaratış üçün bazı yol belirtilerde kanunluk alda şu toktaşkı buludu da bekitgenken. Lekin adır sizdige yol aşı şu bekitgen yol belirtilerde kiremdu kirmemdu onu okul bomidi. Bazı yol belirtileri aşındak ma sakçı, katına sakçılarmakları aşındak ılgı ruhsat kalan yol belirtiler ba. Lekin bayram denkin yani asıldaki aşı burun ılgı toktuğul bomaydı gayadı toktuğul bomaydı toktuğul buldu gayadı toktuğul buldu digendek. Amda bayramda Ürümçideki dostlarımız sırtkı çıkıp oynaymız. Ürümçige mi sırtın kep oynaydıgan bayram ötküzügül kildigan dostlarımız bek çık. Çünkü amda bir merkezi şehir bolgaşka ürümçige mi kildigan şimali Şinjanga beriş üçün mü ürümçini bir aylınıp ürümçide bir toxtap anandaki mağdu mesela janıptan kelgen dostlar bolsa. Şimaldan janıpqa kildigan dostlarımız bolsunmu? Aşu ürümçide bir toxtap, ürümçide bir körüp etip mağdu. Onun döletimizin başka jaylardan kelgen sayyahçılar mı? Şinjanga kelmekçi bolsa ürümçige çoqum bir tüşüp, ürümçide bir körüp ketmeyi qalmaydı. Şununğa bazılarımız oylaymız bayramda ürümçide adam qalmam dike dep. Men şahsen haşta oylaytım burunladı çu. Hem adam uyaq buyaq ketidi maşinayı dep oynuqıl ketidi ürümçide adam qalmam dike desek, bu müşte ahval eken. Ürümçige mi kildi qallajıq eken başqa jaylardan. Şununğa adam jıq. Bazı tosulğan yol belekleri de belki ilgi nımkıp ketmanla, uzanla bir ciddiyleşip, bazı bir kayfiyatınlarını bozup kımmanla. Çünkü bayramda hem adam sizlerle okşayış, oynayışını, köngüllük buluşunu yakışık görüldü. Alaqdar tarmaqla yolu koygan, ruhsat kıgan, maşını toxtusu buludu, dep ruhsat kıgan böleklerde maşını toxtuğan buluşu mümkün. Bu misal, kalay mıqan toxtuvamaydı o şoparlamı anlı qazır. Şununğa. Abletmiş işlem doğru düşünüşünüz ne ümit kılmız cümle. Lekin biz inkas kıp koyaylı. Siz degen şu talep ne biz inkas kıp koyaylı alaqtar tarmaqlağa. Yadigar ma işkin doktor xanına mincağının aldı da maşınla bek köp işkili yölünüş deydu. Ondaq bolsa dostlarımız yana ketip atqan yol belektiranlardan davamlıq uçur berip menşanlarını qızğın qarşı alımız.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 Aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.
1: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım

Qorgas Tömür Yol Portidan bu yıl qatnagan Jongo Yevropa Asiya nöbetçi poyizi 7000 qadamdan aşdı. 10-nji ayning 2-nji günü muhbirning Jongo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Gorohi Çeklik Şirketidan igilishçe bu yıl 1-nji aydan 9-nji aygacha Qorgas Tömür Yol Portidan qatnagan Jongo Yevropa Asiya nöbetçi poyizi 7000 qadamdan portdan ötkizilgan mal miqdori 12 million tonnadan aşqan. Ürümçi tamojnisining statistikasiga asoslanganda bu yıl 1-nji aydan 8-nji aygacha Şinjangning tashqi savdo import eksport umumiy qimmati 394 milliard 700 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 10.7% oshgan. Import,

Dostlarımız denk ki uçurları karayla ya. Tortaksi, Rozi Can. Cevdiğin tarafları bağın diye uçurunu kaldırıptı. Anın dekin ma bu bayam kim? Enver ha. Dihkalla bazarını sorgan. Mehmet Tursun diye dostumuz. Bugün Dihkalla bazarı Badevende hazır bazar. Tügidi deydi. Hem dedi Enver Can. Anladığınızda bazar tügepti. Etki bazarı dikkat kıpakmıncı mı?

Şehirden tatlı tebessüm balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, del Gül Gıncılar programısı da.

0: bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletildiğinimiz Varıs markalık sakal ağış.

Yana davamlı dostlarının uçurları karayınan amlısak yadıkarına uçurken. Yakşımı dılraba, Şinhuan Alu yeni 38. oturdun mu şu 5. başlangıç karapmağa yönüştü. Abdumabula biraz köprek bu yol bölgümü tosluk gidip durduk uçurun avetip durakmayat uçurunuza tapşırıp aldık.

0: Қадірлікті оса аңлауатқыналы, 107.4 қатнан сәнет радиосырын бейуаста аңлатылы ватқан күлгіншіла программысы. Бұ программымызны тұрсоды чекілшер күте алай тәліп қылған. Сүйімлі кішікті оса, әмдеде қытынла программымыздың «Мән вә менің вәдінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіп сір болсын». Hürmet radio anlayıcılar bu sayıbımızda topu yolda zonzuyup oltırıp her millet yurttaşlarının sağlamlığını koğduğun Li Chuanyin'i tanıştırımız. Şinjan Yakan Nayası'nın Beşkent pazarında tordaşlar tarpıdın zonzuyup oltırdığın doktor dep atalgan bir yaş Li Chuanyin ba. O 7 aylık bolganda xata diagnoz koyulup, balala paralış kesile girip da bulup kalgan. İşki pıdı bilen öğür turalmay, fakat işki kolu bilen uşkunu tırap, zonzuyup benişki mecbur bolgan. 38 yaşlıq Li Chuanyin'ın beden ağırlığı 38 kilogramı mı yetmeydi? 9 yaşı kırga yeli Li Chuanyin başkala tarpıdan aldıp ketilip, 7 yıllık sergardalık, Tilamchilik turmushini boshlagan. Tayoq yeb to'nglab har kuni ikki qo'lig'i taynib o'milab mangan. 16 yoshida undan yurtga qaytib kelgan. Lekin u taqdirga bosh egmay uyiga qaytgandan keyin sinib atlab o'qigan. 2000-dan 4000 kilometr yiroqlikdagi Shenjang Yakan nayasi kelib, Beshkent bozorida 300 kvadrat metrlik shifoxona ochdi. Şipahanı işkige 24 saat kesel görüş mulazımı deydigen vevizge isilgan idi. O özge, meyibla aksız kesel görsesi boludu, namrat bimarlarının davalını çıxıracetinin yerimi kemey teledu digen kaidini tırgızdi. Yerim kecire birisi işkine ceksile o derhal çapını keyip kesel göretti. Hareket kolaysız kent ağlıları sırtı çıkalmaydı. Sestra Patigül Zakir bilen Nurgamina Tursun Li Chuanyin'i çaklık orunduğu oldurguzup, iştirip ulanın uyge doğru apırıp yerettik. Kentki barğandınken kent ağlıları əmdili piçilgan qoğunu elip, külüm sırgınınca onun koluğu tutkuzdi. Bir tordaş onunğa neçi 100 min yuan iyan kılmakçı bolğanda uçuraylıq cerat kılıp, hazır bu işlani özümünün ıqtıdarı bilen yaxşı kılalayman dedi. Li Chuanyin mındaq dedi. Adam çoğum oranından dasturğandıla andan kımmet yardı alaydı. O, Cənubi Şinjanın yezi kentlerdeki topu yolladı zonzuyup oldurup, ırganlap meyip, her millet kent ahalılarının sağlamlıqını qoğdu dedi.
1: Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrapımızda her günü her kıl təsirlik hikayeyle barlıq gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni təsirlendirgen olsa, minnettarlıqınızı ayırma. Qadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sənət Radiosu Mehri Muhabbetlik hikayeyle

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Çılanın hikayelerden hem bahırlanımız. Qarbayda başlamış mektepne bir matematika okutucusu ba. Onun ders kanısı sel azadı. Okuguçla oylaşka, sözleşke, işleşke cüret kılalaydı. Onun eğitişçe matematika ögünüşte ve kattık başkorsa balılanan tepekkürü eçilmeyi kaladıkken. Onun ismi Cacayan Hua bulup, 27 yıl matematik dersi ötüp, bütün şehirge ton olgan Neft şehredeki danlık okutucu. Bugün biz birlikte onun hikayesini anlap bakaylayım.

avtomobilga çıkıpla 177 Qatnaş Sanat Radyosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizge aylansın. 177 Qatnaş Sanat Radyosunu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 177 Qatnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyası programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırması.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyası programı.
1: Hatnaş Liniyası.
0: Bu programını

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
2: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyetten, düşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
3: Dostlar, katnaş liniyesi programımızı devamlaştırırız. Dostlar, katnaş liniyesi programımızın eğiz başkı sağlamlıqı köngül bölüdüğü alanın yaxşı talışı boğan Çinqua Canöbü yoludaki şahsat eğiz başkı ambulatoriyası alayı tələb qıldı. Bu uğurlağa köptün köp rahmet etdimiz. Qınak kəygən uçurladın dostlarığı yetküzümüz. Qaysi yolları kitab atısılan yol varız.
4: Prezidiyatı tutuyoruz, qozulu yol çağırı. Aşkın qaçılı olana, dravan kitabımız. Dolar xerid alabaha.
3: Oldu.
4: Ama nasılsınızlar şimdi rahmet kıyafetli. Resmi. Bunu hoş bulup aldım ha.
3: Resmi ha. Yürekleri yaktı. Şundan cek dostlarımızı yıkıp da bu nasıl ha. Kunzayıf kalmıyor. Yakşı mı? Demel işler tüge.

0: ne kandak bilirsiniz?
1: 13744 yollarımız ravan.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: bakan bilen bilen turmalay.
1: Bommaydı o balam, bek haterlik.
0: Makul deyine canım dola.
2: Oy meyli bir iç birine, bir dem sergidep meyvası ol.
1: Onda diyen bilen.
2: Vay vay, iç birine, iç birine.
1: Eh meylemse.
0: Hacet solkın. Nim bilen çıraylı.
1: Balam. Balam gözüm açı.
2: Gel kısa ol açı.
1: Balam.
2: Gel kısa ol açı.
3: Ata anılar vəqədən keyin qança pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
4: Balınızğa köyinsiniz, balınızni avtomobil tünglikidin. Derisdin sirtqı çıqarğızman. 107.4 qatnaş sənət radiosi.
5: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik, mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
6: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şehir nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürüyüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salı da dost braderlerinizde kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
7: Anla batkınınla 107.4

0: Korlu şəhərdə Kəpirlik öy rayonun özgərtiş türümü tərtiblik alğı sürülməkdə. Korlu şəhərlik turalğı və şəhər yezi kuruluş idarisi, şəhər yezi turalğı kapalıt bölümünün başlıqı Mavın Cün, Korlu şəhərdiki Kəpirlik öy rayonun özgərtiş türünün tekçi yezisi və Şiçin rayondaki 14 türünü öz içine alıdığalıqını tonuşturup mandaq dedi. Bağırlıq türlerini bir tutaş pilallap caylaştırıp, dair boyu içi alıqı sürüp atımız. Tür bitkendiyken təbərlik rayondaki ammının turalgı muayetini, ünümlik yakşılap, şəhər ul əsliyəlirdiki kəm tüklüklərini toluqlap, şəhər boşluq caylaştırışını yanı mu əlalaşdırıp, ammının erişiş duyğısı, bəxt duyğısını həqiqi küçə etkili buludu. Avtonom rayondaki cayla bu yıl şehir pazarlardaki kapaletlik icarı öy kuruluşunu baş kuruluşuna alğı sürüp, yeniden seliş, kaytırıp seytiviliş katarlık şekillerde 24 bin yürüş kapaletlik icarı öy toplaşını pil aldıdı. Golcu şehri kapaletlik icarı öy, birinci kararlı kuruluşunun süpütünü östürüp ünümünü aşırış, ikinci kararlı kuruluşunu tizletiş hizmetini yakşı işleş bilen bile, üçüncü kararlı tür kuruluşunu alğı sürdü. 3-nji qararlyk turdi jami 13 turalgy binasi, 1068 yürüş turalgy öy seliş, mahalle iş bejirdigan işxana, sahiya mulazimet punkti, tanarket merkezi qatarlyk ammavi mulazimet asliyalarini yürüşleştirip qurup, oqşumagan kişiler topunun turalgy ihtiyacını toluq qandurish planlandi. 3-nji qararlyk turunun naqmeydan mas'uli Ju Jishue mundaq dedi. Tür kuruluşu bitkendiğin kin, yeni şehir ahalları yaşlar katarlı kişiler topunun turalgu kıyınçılık meselesini hakiki hal kılış bilen bile alakadar kesiplerinin terakiyatı türtükü bulup rayonu selinme muhitini yakşılıklı buludu.
1: Stansımız haberi. Par beriş pesli yıkılıp kaldı. Abdonum rayonudaki caylardaki par bilen təminleş oraları ammanın kışını ıssık ötküzüşüge kapalat kılış üçün par bilen təminleşdeki türlü kapalat hizmetini vaxtı da yaxşı işledi. Ürümçü çari muş ayının 13 gündün başlap par beriş pesliğe omum gözlük karadı. Bu yıl ürümçü çari müddetten burun caylaştırdı. Her kaysi par beriş karxalları turubu toğrunu təkşürüp remont kılış, konurab getken turubu toğrunu özgərdiş, sığlı kalmaşdırış ponkitinin üskürlerini asıraş qatarlıq, yazı tamamlaşqı tegişlik hizmetlerini tamamlap, soğuk su mandırış məzgilgə omum gözlük kirdi. Ürümçi sığlıq energiyası gruhi çeklik şirkti, 5-ci par beriş şirkti, 4-ci iş bölükünün başlığı Çay Rufin mındaq dedi. Par beriş sistemimizin besimgi bərdaşlıq beriş iqtidarı, turubu doğrunun yemliqi və omumi yürüşü şalidini omum gözlük təkşürüb ölçəb, rəsmi par bərgənliğin par turubu doğrunun

Nismet alğa erişti. Bu döltümüz Erle futbol komandasının ardın 28 yıldın kin yeni bir qatım Asiya Tenerket Müsabıqısının mukapat eliş sahnesine çıkışı hesablandı. Şundaqla 2002-li Asiya Tenerket Müsabıqısında Erle futbol müsabıqısının 23 yaştın tövən Erle komandası müsabıqısı özgərdilib, müsabıqı qatnaşqandı buyan döltümüz komandasının bu türdeki müsabıqının medalığa tüncü qatım erişişi hesablandı. Koreya komandası 0-ga qarshi bir natija bilan Yaponiya komandasini yengib, Osiyo Tenerket musobaqasidagi erlar futbol musobaqasining uda 4 qitimliq chempionligini qo'lga keltirdi. Tunagun kech o'tkazilgan erlar futbol musobaqasining hal qilg'ish musobaqasida chempionlikni saqlab kelayotgan Koreya komandasi yeshi eshib ketgan topchi Yan Jishingning musobaqa davomlashib 61 minut bo'lganda top kirgizishiga tayinib, 0-ga qarshi bir natija bilan musobaqa o'yishtirguvchi taraf komandasi bo'lgan Yaponiya komandasini yengib, Osiyo Tenerket musobaqasi erlar futbol musobaqasining uda 4 qitimliq chempionligini qo'lga keltirdi. Bu ham Koreya komandasining uda 3 navbat hal qilg'ish musobaqada Yaponiya komandasini mag'lub qilishi bo'lib, Yaponiya komandasining uda 3 navbatlik musobaqada ikkinchilikka erishishi hisoblanadi.

Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылығыдағы тәнтәрбия ва сағламлық программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Джунго чойлытып ашкар мұсабықсы кәскен өткізілмәкті. Диокович оңысыз шарайтын өзгәртіп 8 күшлік майыр қатарығы кірді. Шанхай даңлық майырла мұсабықсы әті башлынды. Асия тәнәкет мұсабықсы аяқлашты. Дөләт ішідігі чойлытып мұсабық толқыны яныла давамлашмақта. 2026 жылық Джунго чойлытып ашкар мұсабықсы Бейджің дөләтлік чойлытып мәргізіде өткізілмәкті. 10-нчы айның 2-нчы көндеги әрлә яки ойнаш турының 2-нчы айланмадагы кызык нокта мусабакасында ардын 11 елден кийинки Джунго чойлутоп мусабакасыга кайтып келген Диокович 3 саатка якын кескин мусабакалашып 4-6, 6-га каршы 7, 2-ге каршы 6 натыйжа менен оңсуз шарайытын өзгөртүп дөлтүмүз майыры буюн чавкатны жеңип 8 күчлүк майыр катарына кирип Джунго чойлутоп ашкар мусабакасында уда галиба кылыш Meydan rekordunu 31 meydana yetkizdi. Bu 39 yaşlık Serbiyalik danlıq mayır müsabakadan keyin Jungo tilida bütün meydandaki top mestanlarına rahmet etti. Jungo erle çoylu top komandasındaki yeni evlatlarının özüp yetilişini maqtadı. Ayalla yek oynaş turnuğun müsabakasında Jung Chinwen Tunca aylanmadaki döltümüz komandası arasındaki mayırla bilen boğan müsabakasında 3 meydan galiba kılıp ötkeldin ötti. Bu nevetlik Jungo çoylu top aşkar müsabakası 10. ayının 11. günü geçe devamlaşıdı. Erle yakı oynaştırının hal kılgış müsabakası 10. ayının 6. günü ötküzüldü. Bunun ulapla 2026 yıllık Şanghay Rolikiz danlıq mayırla müsabakası əti başlandı. Yani 10. ayının 5. gündün 18. günü geçe Çiçong çoylu top merkezi de ötküzüldü. Dünya boyunca aldınqı 100 mayırının amisi dögüdek müsabakayı katnışıdı. Xalqara Erle Kəsbi çoylu top birleşmesi 1000 numarlıq müsabakasının kişini hayacanğı saldıran müsabakası kütüşümüz gərziydi. Dostlarımızdan uçurlarına bir karib edeyli. Kuşça taksi, Gülbastan Hanım, Kuşça adın yol xəbir bir bitə, Kuşça Tiyanşan otur yolu qaribdin şarıqqa, Nənxu Kəşik Bazarının aldı qızılcı raqca, Abdumabullah İntayın köp digə uçurunu qaldırıbdı. Qovda xərdisi təminləgən yol uçurlarına bir karib etsək, Davan Beylo Dondalyan qaribi qoçistin itbaq yolu qoçca boğan bölək, Şimaldın cənib qoçuluş bakən. İtbaq yolu Minfa qoçistin xöpiyan əli qoçca boğan bölək, cənibdin Şimalga tosuluş bakən. İtbaq yolu Jingyin yoludun Minfa qoçistin xöpiyan əli qoçca boğan bölək, Şimaldın cənibqa maşinə qimi köp.

0: miqdorini o'lchab turish kerak. Tapan ağırganda yerini tepip sınap bakın. Tapan ağırsa her günü vakit çıkarıp yerini tepip sınap baksanız buludu. Bu yani ayağını selip tik oldurup işki putunu yerge tüz koyup nefes elip putunun uçuda dessep durup andın tapanını küçep yerge oruç bilen bir vakitte nefesini çıkarsanız buludu. Tapan ağırganda kesilganda birden aram eli basanız buludu. Bu hareketini 300 kadim tekrarlaganda tapandaki kan ayılışını yakşılap yallığının yenişini ilgiri sürüp ağırık alametlerini yenikletgeli buludu.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik hava raydın aldım məlumat anlayımız. Örümcide hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 15-22 Celsius gradus kıca. Altay'da azraq yamğur yağdı, temperatura 9-20 Celsius gradus kıca. Çöçek'te azraq yamğur yağdı, temperatura 10-22 Celsius gradus kıca. Olcada azraq yamğur yağdı, temperatura 11-24 Celsius gradus kıca. Bortalada azraq yamğur yağdı, temperatura 8-19 Celsius gradus kıca. Karmay'da Azraq yağmur yağdı. Temperatura 13-22 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava uçuk. Temperatura 10-25 Celsius gradus kıca. Şehazıda hava uçuk. Temperatura 8-24 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 10-25 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 9-26 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsius gradus kıca. Korlada hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 12-27 Celsius gradus kıca. Atuş'ta hava uçuk. Temperatura 15-27 Celsius gradus kıca. Kaşka'da hava uçuk. Temperatura 15-27 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsius gradus kıca. Örümcü'de hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 15-22 Celsius gradus kıca. Avaray'dan Melmat'tan anlattık.

0: Səpər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıp uykuğa başlaydı. Amma ruh qopulun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilen mumlishni xohlamsiz.
2: Albatta.
0: Səpərinizde biz sırdaş programısı sizge coşkun kayfiyat bağışlaydı. Səpərinizde biz sırdaş.
1: Səpərinizde biz sırdaş.
0: Səpərinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizde biz sırdaş.

2027 yıllık adetteki Ali Mektep imtihanına katnışıdığan okuqıcılar diqqat. 10-cayının 12-ci günü saat 12-de tızımlıktaş sistemisi içildi. Muhbirnağın Şincan Mağrub İmtihan Mahkemesi'nin ilgilişçe, Avtonom rayonunun 2027 yıllık adetteki Ali Mektep imtihanına katnışıdığan torda tızımlıktaş sistemisi 2026 yılı 10-cayının 12-ci günü saat 12-de içildi.

Sie umumyüzlük başlandı. Aymutu tuneli deniz yüzüden İgiz rayonu'na jaylaşkan. Kış basla uzun. Kışta kahırtan soğuk bulduğun bulgaçka, bütün yıl oda kuruluş kılış ahvali turnan bir xeterliki, süpte, süretini başkuruş tizgirleşke nispeten kattıq sınaq hesaplanıdı.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, kesikenle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakşikuyularımızdı. Yaktırıp anlaşılan ümit kılımız, ben program reyasetçi Örke Sultan.

Aşınırsa, anlayış dostlarımızın kege uçurlağı qarayımız programın başlanışı olan Zühre anlayışımız güllerini yollab kapsız rahmet. Zübeyre salamız örgü çakı keçtikiniz, xayirlik bulsun deyip gül çaylan yollab. Siz güme rahmet kalli yukar dostumuzun kızın karşalımız gül çaylarınızı rahmet. Səvi və Şaha Payoşin kolada pışırlan yollab. Siz güme kızın karşalımız səvi. Çünkü anlayışımız özünün programlarını yaktırıp anlavat kılığını bildirip gül çaylan yollab. Rahmet Davut Ali anlayışımız. Örgeçcan karşılımız, karşılımız yapa çektiğiniz programlarını yaktırıp anlamı atma. İşten düşmem size edip iş kayamda çıktım ben. Yapa çektiğiniz rahmet arzıydı. Aziz devam anıcımıza rahmet uçuranızı tapışırıp aldık dostlar. Hayırlı kaşan programımız ki lirik monoşok ile devamlı kozor onları buldu dostlar. Ninki nakş köyledin huzurlanıp anlıgaş. Devamlı uçurlası yol yaptırış onların ümit kılımız. 5'in sıpımızın numarı XC1074 FM yeni CC1074 FM dostlar.

Dostan ekeyi uçurlar karayımız için fon uçumuz bir resim yollab diken siz ürkeşken balı bağımsız yakışımız bayramımız mübarek olsun de rahmet bayramımızga tan mübarek olsun. Bek gülüsüz gofkem de bir yollab siz karısam şu bir resim yollab siz iken tok çeme de bu kilişken balım da o sınçılap karısam men kemi için külkettim. Rahmet. Davut Ali uçumuz programlarını yaktarıp anlığa kalıkını bildirip uçurlarını yollabdı rahmet. Enver'in dat sırayla yakışımı reyasiyetçi bayatın koyganmışı şamal digen nakşine yeni bir kıta koyup egen basız olup gelip o da kısa koyu bulatıyma başka nakşıyla kapı kaldı. İti veren daha bu bir saat programında biz nemiş koymayız da bazır bağlan peydi nakşıyla hazır aldırdı otudu. Bayağı müzeyet İlyas adımızı yedip oldu yani cık nakşıyla kaçamız gibi nöbet geldi olup Enver'in dat sırayla digen kemmeydi Enver'in dat sırayla digen ben Enver'in dat sırayla bu kaldım he. Bırak çocuğunuz rahmet. Eğer de siz kayıt almak çabasınız, masulü şu dünya bitti dalın çırvasınız. Aldın ki yetkilik. Her kaç gündeki program lanet aşı kayıt almakla bulucu mu? Kaç kitim alsanız yüzünüzden şey var. Çünkü anlatıcımız programdan yaktır panla atkalı kırım bildir fışırlan yollattı rahmet damın gülerdimiz yürkeşi kem yakşı mı? Yakşı nakşılarını oralaştırıp sizi rahmet siz gelip siz gibi rahmet. Tor taksiye hürriyet. Yakşı mı reyasetçi keşkeniz hayırlık olsun. Muş'u nakşını alınsak buladı. Bulduk ne mi? Vakit yer besi oralaştırıp bireye. Huzurunuz devamlı. Hayırlık akşam programımız olsun. Rahmet dostlar.

Dostlar, iki uçurla qarayımız uçurladın. Abdikarımız tam uçurans tapşırıp aldıq. Kaliyyaka nasımız uçuransa rahmet. Abdurimcan, özünki programlarını yaktırıp anlağı atkalıqını bildirip uçurlan yollab. Dostlarına uçurğa köptün köp rahmet. Hoşunda Sörmetlik Radyo Anlısıyla program akırda uzarınlağa Mahmud Dablı zorlaşırı bu Minin Bahtım namlıq naqşını sunuşulan. Bugünkü xayirlik akşam programımızı akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüke, bostallık ve etizlikle bu yada berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıvatkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü yokuş tebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ədigənlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yılı 10. ayının 5. günü Düşembe. Dihanla kalendarı boyunca 8. ayının 25. günü. Kişilik hayat tolımı kısqa. Yaşıgan ikemiz, tırışıp, izdinip, ümit varlıq bilen yaşımız gerek. Çünkü hayat bizge özünün kancılı kımmetlik ve uluq ikeligini her vakit piçirlap durudu. Bu piçirlaşla hayat kabulgan intiliş ve kızgınlığımızı teyhimi aşırıdı. Arzu armanlarınız tallaş, kütüş içi de ötüp getmesin. Hayatınızdaki her bir dakikini kadarlan. Hayatınızdaki en yakşı vakitlerden, en yakşı fırsatlardan paydalanışını, onundan huzurun işini bilen. Günlerimiz yanımı ehmetlik, hoşal horab öt güzeli. Qadirlik dostlar, bugün mu güzel bir günü hoşallıq bilen kütüb almaqdımız. Bu güzel zaharının həm meylenge yeni küş və ilham mədətlərini beğişləşini, bayram günlərinlərinin xoşal xoram könüllük ötüşünü ümit qılıb, bugünkü 107.4-dən xeyirlik zahar proqramımızda başlayımız qeyni yaxdırıb anlıqayızılə. Mən riyasetçi Zumrat Mütəllib.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpsi Sılu Şitinda mas qadamını anlatıladı. Programımızın Sılu Şitin əpsi de anlayışınlarına karşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunla uğrunlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde kəşlik tamakta içtilgan yemeklerini azyan. Közünün iqini qandaq asıraş kerak qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de ətiyende orundan turganda bel ağırış, belkim uxlaş haldının toğru bulmasıqıdan buluşu mümkün. Zukamdap kalganda sumpiyaz iqini qayıntıp ise paydısı var mı qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qınamsı dostlar, diqtınla programımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Yüzyatı da tötten hayırlı seher programımızını ahırlaştırımız yaktırıp anlığınınla rahmet. Riyasetçi Zümrüt Mütallip. Emni diktanla anlatış aldığı turgan vatan mina ailen programımızda bolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.